0: e mi discutono.
1: O mi honu mi ma vi Africa to chevito ile do bagwe me.